Radohlak, Radohlak. Oyun, stop dışı metro onun da spil. Ben yazdırı olayım, sıkıntık. Kemi feyren, halak feyren, sevil.